0: Rock FM 90.4
1: Çağrı
0: Şabaktadır.
2: Sağ sütten yiyen el tu en tu kan gere de day u. Dele kuhe nuret panu min droning ik vet po kluk.